0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreye ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saatleri arasında.
0: Her pazar 15-17 saatleri arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşayan

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostları. Bir pazar daha sizlerle birlikteyiz. Beni dinleyen herkese gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saatlerimiz 15.08'i gösterirken müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Diti Selmont Radyosu'ndan, Diti Selmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ, birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Yine her pazar olduğu gibi dop dolu bir program, neşeli, keyifli, enerji dolu. Dilerim sizlerin de keyfiniz, sağlığınız, enerjiniz yerindedir. Değilse de hep birlikte buradan topluca, cümbür cemaat coşmaya, koşmaya, eğlenmeye, dolmaya, değişmeye, dönüşmeye hazır mıyız değerli dinleyenlerim? Rafet El Roman'la açtık. Rafet El Roman'ın Leyla'sıyla açtık programımızı. Seni seviyorum'la devam ediyoruz. Sevgi çifadır sevgili dostlar. Mutlaka sevdiklerinize sevdiğinizi hissettirin. Ve size her zaman söylediğim gibi, her zaman hatırlattığım gibi, bu pazarda, bugün de yüzünüzden gülücü, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olmasın. Mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Şöyle hava raporunu da vermeden edemeyeceğim. Dur bakalım, hemen bakıyorum sizler için. Tabii ki havalar nasıl olursa olsun, kalbinizin ışığı, güneşi, sıcaklığı hiç eksik olmasın. Sizin havanız her zaman yerinde olsun. Helmont'ta hissedilen sıcaklık 15 dereceymiş. Neden havadan sudan bahsediyorum şimdi? Konuyu falan dağıtmak ya da zaman geçirmek adına değil. Planlar, programlar yapın diye. Bildiğiniz üzere yani hava sıcaklığı bir anda 10 derece düşünce haftaya çok güzel bir hava sizi bekliyor. Ben resmen hazırlanıyorum sevgili dostlar. Bakıyorum hava raporuna, mesela çarşambadan sonra 19, 21, 23, 23, 24, 24 diye ilerlerken sanırım 27 derecelere kadar göreceğiz diye ümit ediyorum. Ona göre işlerinizi, güçlerinizi bitirin. Kendinize güzel program yapın. Hiçbir şey olmasa da ya çıkın bahçenizi keyifle o güne hazırlayın, güneşlenin, müziğinizi dinleyin, çayınızı demleyin. Hayattan her an keyif almaya bakın sevgili dostlar. Bugün de var olduğumuz için çok şükür, bin şükür, yaşadığımıza çok şükür diyoruz ve yine sırayı müziğe bırakıyoruz.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Bu program böyle yeniliklere açık, yeni şeyler deniyorum. Dolayısıyla sürçülisan edersem affola diyerek hemen devam etmek istiyorum. Değerli dinleyenlerim, Leyla'lı Saatler'e bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz şarkılar, türküler, sazlar, cazlar ne arzu ediyorsanız. Tabii ki duygu ve düşüncelerinizi açık bir program. 0888 16 66 777. 0888 16 66 777. Bu numaradan da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sırayı yine güzel bir şarkı alsın isterken Yunus Emre'nin şu sözünü de sizlere hatırlatmak istiyorum. Şarkıyla alakalı. Yunus Emre demiş ki, bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme, bir gönül yapamazsan yıkıp viran eyleme diyor. Ve sıradaki şarkı da hemen bakıyorum, Berk Gürman ve Öykü Gürman'dan geliyor. Evlerinin önü boyalı direkle devam ediyoruz sevgili dostlar. Gelsin bakalım.
1: Leyla ile Leyla'lı Saatler. Leyla ile Leyla'lı Saatler.

0: Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, saatlerimiz 15.29'u gösterirken radyolarını henüz açanlar için ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Leyla'lı saatlere bağlanmak istiyorsanız, arzu ettiğiniz, dinlemek istediğiniz müzikler varsa 088 16 66 777 088 16 66 777 bu numaradan da stüdyomuza ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Şöyle güneş gitti sanki, nerelere gitti bilmiyorum, tatile mi gitti bilmiyorum ama dediğim gibi önümüzdeki günlerde hava çok güzelleşecek sevgili dostlar. Değerli dinleyenlerim, altın düştü, cemre düştü, değer verdiklerimiz gözümüzden düştü. Sadece şu kilolarımız da bir düşse, şu fazla kilolarımız da düşse ne kadar iyi olur değil mi? Böyle hazır yaz ayları gelirken, açılıp saçılırken fazla kilolarımızdan da inşallah, maşallah en kısa zamanda kurtulmak dileğiyle. Kimin ne fazlalığı varsa hayatta, hani toksit ilişkiler, fazla kilolarınız, kurtulmak istediğiniz dertler, fazla eşyalarınız. Neye bazen diyorum, biz mi eşyalara hizmet ediyoruz, eşyalar mı bize hizmet ediyor? Arada bir roller karışıyor sevgili dostlar. Böyle minimalist yaşamanın keyfiyle de hayata tutunurken günleriniz nasıl geçiyor, keyfiniz nasıl? Dediğim gibi havalar da yavaş yavaş ısınmaya başlarken, yeme içme demişken, yani ben buradan size yardırıyorum ama gece kaçtı ya, 11 miydi, 11 buçuk muydu, çok ilginç şeyler yaşadım da paylaşayım. Yani dolmaları gömmesem iyiydi ama yani ayağıma gelmiş, dolmaları da götürdüm. Neyse, şu ana kadar henüz dengeyi buluruz inşallah. Denge şart sevgili dostlar. Hayatta denge şart. Dolayısıyla şu ana kadar da tek lokma atmadım ağzıma diyerek konuyu nereye bağlıyorum? Bağlayamıyorum şimdi, başka şeyleri bağladığım için bağlayamıyorum. Bakıyorum şimdi ne var ne yok diye müziklere bakıyorum, müziğe bağlayacağım inşallah. Sonrasında ilerleyen saatlerde sizlerle tabii ki muhabbete devam edeceğiz. Ne olmuş ne bitmiş, doldur boşalt yapmadan olmaz, içimizi dökmeden olmaz. Ne olsun sevgili dostlar, ne yapalım yani, böyle tabii ki sizlerle paylaşacağız. Zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe, birbirimizi tanıdıkça artık bilenler biliyor. Leyla'lı saatler buradan her ne konuda, her ne ihtiyacınız olursa elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaşıyorum. Serdar Ortaç iyidir diyorum, karar değiştirmeden yayına devam ediyorum.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.

sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Hayatınızda karşılaştığınız herkes sizin zıttınız olacak. Ve bir gün olmanız gereken kişi olduğunuzda aynı frekanstaki insanlarla karşılaşmaya başlayacaksınız. Değerli dinleyenlerim. Ne aradıysam zıttını buldum. Doğruyu aradım, yanlışı buldum. Dostumu aradım, düşmanımı buldum. Aramayı bıraktığımda ise doğruların ve yanlışların ötesinde renklerin zıtlığında resmin bütününü gördüm. Ne doğru vardı, ne yanlış, ne kötü vardı, ne iyi. Her şey olması gerektiği gibi, her şey olduğu gibi demiş Virginia Woolf'ta. Öyle değil mi sevgili dostlar?

Öğretmeyi öğretir, bir diğeri sınır çizmeyi. Biri seni severek büyümene ön ayak olurken bir başkası kırarak daha olgun bir olmana yardımcı olur. Kimi gelir seni senden kurtarır, kimi gider seni kendine döndürür. Evrenin dili olaylardır, öğreticisi insanlardır. Her karşılaşma bir mesaj taşır ve her yaşadığınız şey sizi olduğunuz yerden alıp olmaya hazır olduğunuz yere, olman gereken yere götürmek içindir. Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim, iki önemli ders. Hayatınıza giren her insan nasibiniz değildir. Her hayatınızdan çıkanı da, her insanı da kaybınız sanmayın diyerek şöyle güzel şarkılarla devam etmek istiyorum. Şöyle bakıyorum, bir 11 dakikam daha var.

Sevgili dostlar, değerli dinleyenlerim. Yaklaşık 2 dakika sonra haberlere bağlanıyoruz. Saatin 16'daki haberlerden sonra müziğin ve enerjinin frekansı 107.2 Detis Elmont Radyosu'ndan, Detis Elmont Stüdyosu'ndan ben Leyla Van yine saat 17'ye kadar sizlerle birlikte olacağım. Dolayısıyla radyolarınızın frekansıyla oynamayın, Detis Elmont'ta kalın, bizimle olun. Programın keyfini çıkarın değerli dinleyenlerim.

0: Onu anlatmak yeterli değil, yaşamak gerekli.
1: Onun içindeki çocuk programa biraz delice, biraz tuhaf ve hatta değişken bir hava veriyor.
0: Herkesin bir programı olabilir ama onun programının lezzeti bambaşka.
1: İnsanın içine bir başka hoşluk, kulağına başka bir ses ve dinlendiği süreyi ise çok farklı bir neşe getiriyor.
0: Leyla ile Leyla'lı Saatler
2: her pazar 15-17 saattir arasında.
0: Her pazar 15-17 saattir arasında. Bitmeyen enerjisi ve tükenmez gücüyle bağımlılık yaratan, her an her şey yaşanabilecek tek program. Leyla ile Leyla'lı Saatler başlıyor.

beni benden alansın. Senden başkasını sevemedim yalansız. Leyla, bu ipteki balansım. Herkes gittiğinde de yanımda kalansın. Leyla, seni bana verene ne kadar şükretsem hakkını veremem. Leyla, yokluğunu yenemem. Senin için ölürüm inan.

karşı. Bir tek seni sevmeye üşenmedim. Cennette benim payıma düşen nedir? Ben bir tek sana gücenmedim. Senin kadar bilmem hissini yücelmenin. Çünkü

Merhabalar değerli dinleyenlerim, sevgili radyo dostlarım. Saat 16'daki canlı yayından Leyla'lı Saatler'den ben dinleyen herkese tekrar gönül dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Saatlerimiz 16.15'i gösterirken birlikteliğimiz saat 17'ye kadar devam ediyor. Müziğin ve enerjinin frekansı 107.2. Ditis Helmut Radyosu'ndan, Ditis Helmut Stüdyosu'ndan ben Leyla Bağ. Bir saat boyunca saat 17'ye kadar keyifle, coşkuyla, enerjiyle sizlerle birlikte olmaya niyet ederken, güzel düşünerek, güzel konuşarak, güzel şeylerin olmasını olumlayarak, olumlu bir şekilde programıma başlıyorum sevgili dostlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Niye böyle gülüyorum anlatıyorum. Çünkü bazen hani oluyor ya, nelere niyet ediyoruz, neleri bekliyoruz, ne planlar yapıyoruz. Hayat diyor ki dur bakalım diyor, dur sen, benim de sana planlarım var böyle. Yani çıktık bakalım bir yola. Ve bu pazarda, bu saatten her zaman olduğu gibi beni dinleyen herkesin yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, bedeninizden sağlık, ruhunuzdan huzur, çevrenizden dostluk, sofranızdan bolluk, ömrünüzden mutluluk ve neşe eksik olması, mutluluk ömrünüzce, pazar günleri gönlünüzce olsun değerli dinleyenlerim. Valla bu haftalarda, hatta son günlerde acayip kafam doluyken böyle ben çok şeyler dinlediğimde sevgili dostlar, o bölge böyle bir süzgeçten, bilgi dağarcığından geçmesi lazım, o zaman çok muhabbet edemiyorum. Çok aşırı psikoloji ve YouTube videoları seyredip bazen programa öyle geliyorum. Kafamın içinde sizlere ne anlatsam, neyi paylaşsam, neyi sizlerle birlikte deneyimlesem diye düşünürken, tabii ki Leyla'lı Saatler'e de bağlanmak istiyorsanız 0888 16 66 777 0888 16 66 777 bu numaradan da bana bağlanıp isteklerinizi, arzularınızı iletebilirsiniz değerli dinleyenlerim. Sezen Aksu ile devam ediyoruz ve şöyle listeme göz atarken Sezen Aksu'dan sonra ne var ne yok. Hüseyin Ay alsın istiyorum sırayı, diyor ki gafil gezme şaşkın, gerisi Hüseyin Ay'dan geliyor.

0: Evet dostlar, değerli dinleyenlerim, Hüseyin Aydan dinledik. Gafil gezme şaşkın, dünya kadar malın olsa ne fayda. Değerli dinleyenlerim, insanların ömrü azaldıkça artan servetlerine, paralarına sevinen bir varlık. Böyle bir canlı işte. Öleceğini bilip de hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan bir canlıyız. Hani öbür türlü yaşanmaz da herhalde. Dolayısıyla vallahi yiyin, yani yiyin, için. Bugün var, yarın henüz gelmedi, dün geçti. Dolayısıyla biz yarının hesabını yaparken, dünün hesaplaşmasıyla boğuşurken, şu an, şu an var sadece. Sadece şu an var. Yani hiçbir şeyin biri geçmişte kaldı, biri henüz gelmediği için sadece anı değerlendirip bulunduğunuz anı keyfine vararak yaşarsanız zaten hiçbir şey kaçırmazsınız değerli dinleyenlerim. Şimdi sırayı ne alsın derken valla o kadar güzel şarkılar hazırladım ki sizlere, ben de neyi yayınlasam diye bazen karar veremiyorum. Bazen de karıştırıyorum listeleri. Bir bakıyorum. Klasiklere gidelim mi? Gelsin bakalım. Neco alsın sırayı.
1: Leyla ile Leyla'lı saatler.

Evet dostlar, değerli dinleyenlerim. Sibel Can'la devam ediyoruz. Ve tabii ki bu haftada bana ayrılan süreyi de sürenin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affola diyorum. Böyle Sibel Can'ın müziğine kapılıp dans etmemek için de kendimi tutuyorum. Sevgili dostlar, böyle kelimeleri bile kullanamadım. Böyle şıkır şıkır fıkır fıkır enerjisiyle çakmak çakmakla programımızı sonlandırıyoruz sevgili dostlar. Size her zaman söylediğim gibi, size her zaman hatırlattığım gibi sevmekten, gülmekten ve dua etmekten vazgeçmeyin. Evinizden huzur, sofranızdan bereket, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Haftaya yine ben buradayım. Haftaya buluşuncaya dek, görüşünceye dek sağlıklı kalın, mutlu kalın. İyi pazarlar diliyorum. Şöyle yarın da güzel bir haftaya güzel düşünün, güzel konuşun, pozitif enerjilerle başlamanız dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 1.
1: Bazen lüks bir lokantada yer yemeğini.
2: Ya.
1: Bazen de köhne bir büfede. Bazen jet sosyeteye hitap eder.
2: Bak hele.
1: Bazen de orta direktir konusu. Böyle olunca ortam şansına münasırdır yaptığı program. Aslında hayata dairdir programı. Ama tek standardı vardır onun. Hep radikaldir bir yanı. Ve işte o burada. Ya siz?
3: Ya siz?
4: Ya siz?
5: Haber, en iyi müzik, şamata, kısaca hayata dair ne varsa bu programda.
6: Bu programda.
5: DJ Murat sunumuyla Neşeli Pazar başlıyor.

geldik? Neredeydik? Neredeydik? Nereye geldik? Ama sen yine de çal dert durdun.

0: Evet sevgili dostlarımız. Hayırlı akşamlar. Neşeli Pazar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ve neşenize neşe katmak için sizlerle biz burada programı açtık sevgili dostlarımız. Evet şu an güzel ilk parçamızı sizlerle birlikte Sinan Özen'den dinledik. Dertli dertli durdun odun diyerek gerçekten parçalardan bir tanesini dinledik. Ardından şöyle de fon müziğiyle eşkıya dünyaya hakim olan diye parçası fon müziğiyle beraber devam ederken hepinize hayırlı akşamlar derken sevgili dostlarımız, bugün programımız saat 19'da da sizlerle çapçanlı güzelce şarkılar, güzel türkülerle, güzel hareketli parçalarla neredeyiz? Neşeli Pazar'dayız diyoruz. Halbuki istekleriniz için sıradaki parçalardan sonra istek hatlarımızı belirtelim. Hepinize hayırlı akşamlar, bol bol bol dinlemeler Neşeli Pazar'a diyoruz.
1: Neşeli saatler.
0: Neşeli saatler. Evet, neşeli saatler devam ederken Ercan Turkut'tan geliyor Tövbekar mı diyoruz? Vallahi böyle damarlı parçalardan bir tanesi, hangisi olduğunu bilmiyorum ama şu an bilgisayarda Tövbekar diyor. Al bakayım.

Gülüyorsamız Ercan Turkut'tan dinledik. Tövbe karolsun derken güzel parçalardan bir tanesi. Vallahi böyle dertli müzikler nereden kine diyoruz. Vallahi gerçekten Neşir Pazar'dan birlikteyiz. Evet, şöyle güzel parçalardan devam ederken bu parçayı hatırlıyor musunuz sevgili dostlarımız? Rahmetli Ferdi babamızın parçası. Vay vay vay, huzurum kalma diyor. Ama fon müziklerden bir tanesi sevgili dostlarımız. Fon müziklerden bir tanesi. Ne yapalım? Hayatımıza devam ediyoruz. Hayat bitmiyor, dert bitmiyor. Hayat döndükçe dert de bitiyor. Evet, şöyle bir bakıyoruz. 06-53-20-50-46'ya da istekleriniz için hemen sizlerden de bekliyoruz. Evet, şu an bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize kucak dolu selamlar. Neşli Pazar'dan diyoruz ve güzel parçalardan. Mayıs ayındayız şu an. Mayıs ayının neredeyse şöyle böyle yaza doğru giriyoruz. Hava ısınmak derken ama bir hafta boyunca yağmurlu, yani gerçekten dünya böyle değişiyor. İklim değişiyor, dünya değişiyor. Yani şu an bir haberleri dinleyecek olursam Türkiye'nin kaç bin yerinde kar yağıyor. Bak, sonbahar değil, sonbahar, yaz, ilkbaharla yaza giriyoruz ya sevgili dostlarımız. Kar beklenir mi? Beklenir. Gerçek, olur. Derken bakalım, şöyle bakayım, Filiz gelmiş sırada şu an, Filiz'de bakıyoruz. Hangi parçasından bir tanesi? Derken hemen yerinize kayboldu. Şu an bir bakayım, tekrar başa geçelim. Evet, şöyle bir ha, şuradan geçtik bakayım. Vallahi şöyle bilgisayarı ayarlamak biraz zor oluyor. Yani bir sağdan bir soldan hemen ayarlayabiliriz yaptığımızdan. Şöyle bakayım. Yeliz var. Nerede kaldın Yeliz? Gelsin bakayım. Yani Ferdi Baba da yayını kesmeye istemiyor yani. Huzurum kalma diyerek. Harun gelsin bakayım Yeliz. Kim kim ediyor? Vallahi kim bilir, kim bilir. Hayatı kimse bilmez. Hayatın yarın ne olacağını kimse bilmez sevgili dostlarım.

bilir, kim bilir yarın ne olacak, kim bilmez derken geçti. Evet sevgili dostlarım, 06 53 20, vallahi ben de karıştırıyorum ama böyle ne yapalım. Evet 06 53 20 50 46, yine açmış olan dinleyicilerimize kucak kucak dolu dolu selamlar derken hemen bir ilk isteğimiz var. Şu an ilk isteğimiz de Levent arkadaşımız istemişti. Şu an bizi dinliyorsa kendine Müslüm Baba'dan istemiş bizlerden. Müslüm Baba'yı da hemen kendine gönderelim o parçayı. Ve Müslüm arkadaşımız, Levent arkadaşımız bütün sevdiklerine bu parçayı armağan ediyor. Bakın parçası hangi, Müslüm Baba'nın parçası hangisi? Bir şöyle bir bakıyoruz. Evet, hayatın nasıl unutamadın dedi. Unutamıyorum, unutamadın diyor. Kaç kadeh kırdı mı diyor. Kaç kadeh kırdı mı diyor. Unutamadım diyor. Hadi bakayım, gelsin bakayım. Müslüm Baba'mızdan geliyor. Evet, Levent arkadaşımız Hüseyin'e Müslüm Baba'dan gönderiyoruz bakayım.

Evet sevgili dostlarımız, Müslüm babamızdan dedik. Unutamadım kaç kadeh kırdığımı. Gerçekten bu kaç kadeh dedik kırdıklarını ne diyor? Aslında babamız çok daha kibar söylüyor sevgili dostlarımız. Ama bu istek parçasıydı. Evet, Levent arkadaşımızın isteğini gönderdik. Unutamadım kaç kadeh kırdığını. Derken şöyle bir bakıyoruz. Semihan Yanık'tan mı? Evet, Semihan Yanık'tan dinleyeceğiz yüze bir. İftirazım mı? İtirazım çemberi diyor. Gerçekten böyle mi? Parçalardan bir tanesi mi? 06 53 20 46 46, kafamı böyle karıştırıyorsun ya. Evet, 06 53 20 50 46 derken şimdi doğru söyledik. Derken hemen isteklerinizi bekliyoruz. Evet, saatlerimize bakıyoruz. Yaklaşık 33 dakikayı geride bıraktık. Şimdi saatimizde böyle tempo değil, hızlı parçalarla devam ederken hızlı devam edeceğiz. Gelsin bakayım, gelsin bu parçamız.

0: neşeli saatler.
1: Evet sevgili dostlarımız, neredesin neredesin? Güzel bir parçayı dinledik. Şöyle bir güzel parçalardan bir tanesiydi. Şu an bakıyoruz İsmail Türüt gelecek. Güzel bir parçalardan bir tanesi. Şu an bir dinleyicimiz yazmış ki Karadeniz türküsü çalmıyor musun? Evet, dinleyicimize hemen İsmail Türüt'ten döndürüyoruz o parçayı. Evet, bir bakalım SMS'ini bir biraz sonra açacağız. Evet, bu parça gelmeye gelsin özel olarak. 0653 20 50 46

Of sürmene çaykara pazarımız var idi. Of sürmene çaykara pazarımız var idi. Sevduk da alamadık, ne zorumuz var idi, ne zorumuz var idi. Sevduk da alamadık, ne zorumuz.

O çay kara çay kara cevahir taşımışsın. Ne çay kara çay kara cevahir taşımış. Senden geçemeyirim babamın başımısın babamın başımız. Senden geçemeyirim babamın başımısın.

Aranın güzeli eyledin beni deli. Çaykaranın güzeli eyledin beni deli. Eller sazına uyma gel olalım Rizeli, gel olalım Rizel. Uyma eller sazına gel olalım Rizel.

Sarı sarı saçları, kalem gibi kaşları. Gördüm onu başladı kalbimin ateşleri. Arabası beyazdır, bize evlenmek farzdır. Gel çabuk kavuşalım, belki ömrümüz azdır, belki ömrümüz az. Gel senle kavuşalım, belki günümüz azdır, belki...

Başıma bela oldu o köyün saytarısı. Başıma bela oldu o köyün saytarısı. Sevdalıktan eridi yüreğimin yarısı. Yüreğimin yarısı. Eridi sevdalıktan yüreğimin yarısı. Yüreğimin yarısı.

Karanın kızları Türkiye'yi sevmeyirler. Benim Türkilerime atasözü değiller, atasözü değil. Benim Türkilerime atasözü değiller.

0: Zedr vilayetim sahil gezerim sayır. Zedr vilayet sahil gezerim sayır. Aşıkla çile çeker birisi da İsmail, birisi da İsmail. Aşıkla çile çeker birisi da İsmail, birisi da İsmail. Aşıkla çile çeker birisi da İsmail, birisi da İsmail. Aşıkla çile...
1: Neşeli saatler.
2: Evet, İsmail Türk'ten dinledik sevgili dostlarımız. Ahmet arkadaşımız istemişti bu parçayı. Özel olarak bir Karadeniz türküsünden bir tanesini çalarsanız memnun olurum demişti. Biz de hemen İsmail Türk'ten gönderdik o arkadaşımıza. Evet, eline doğruna sağlık diye yazmış. Evet, biz de kendine çok teşekkürler diyoruz bizi dinlediği için. Evet, şöyle bir bakıyoruz sıradaki parçamıza bakarken. Şöyle bakıyoruz, son 16 dakikamız kalmış. Vallahi... Bir saat ne çok geçiyor ya. Gerçekten ya. Şu an stüdyonun sağa soluna bakıyoruz. Havalar da karanlık. Nasıl desem. Solmuş gibi hayat var yani. İnsanın içinde ruhunu sıkan bir hayat var yani. Yani bu hayatı geçirmek için ne yapalım? Neşeli Pazar dinlemekten devam edelim. 0653-2050-46 derken Ayşemine'den geliyor. Sevdik ne? Ne oldu diyor. Sevdik de ne oldu? Hayat sevdikle ne olur mu? Olmazdı. Hayat böyle sevmeyle, her şeyle olur diyoruz. Gelsin bakayım, Anşemine'den geliyor.
1: Neşeli Saatler.
3: Neşeli Saatler.

Gerçekten. İşte geldik, gidiyoruz. Yalan dünyada derken güzel bir parçaydı, güzel parçaydı. Öyle bir parçalar var ki hayatın değerini verenler, hayatın çilesini verenler. Evet. Hayat böyle sevgili ustamız. Hayatınızın değerini bilin. Bilin ki de yaşam hayatını bilmeli derken böyle. Evet, 0653-2050-46 derken şöyle bir bakıyoruz WhatsApp'ında bir dinleyicimiz daha var. Onu da isteğini hemen hazırlarken, evet, son 8 dakikamız kalmış birinci saatimize derken şöyle Arif Şentürk'ten gelecek güzel parça. Ondan sonra ikinci saatte ne yapıyoruz? Tempoyla hızlı parçaların devam ediyoruz.

0: Doktor, yani doktorlar gerçekten doktor olmazsa hayat olmaz. Doktoru her zaman gitmek lazım ki de hayatınızın derdini bilmez lazım. Evet, Arif Şentürk'ten dinledik güzel bir parçayla ve istek parçamız var. Zeynep Hanım istemiş, şu an Murat abi demiş. Sıradaki parçayı bana armağan edersen bütün sevdiklerimiz şu an sizi dinliyoruz. Ve sıradaki parçayı Zeynep Hanım'a da Gülden Karaböcek'ten gelecek güzel bir parçalardan bir tanesi. Neymiş? Adaletim bu mu dünya derken. O parçanın da birinci saatini noktalayacağız ve ikinci saatlerle sizlerle birlikte olacağız. Evet, Zeynep Hanım'a çok teşekkür ederken bütün sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Gülden Karaböcek geliyor. Adaletim bu mu dünya?
1: Neşeli Saatler.

0: Neşeli Saatler.
1: Evet, Neşeli Saatler başladı. Evet, ikinci saatimizde devam ediyoruz. Sevgili dostlarımız, Hülya Polat'la ne dedi? Kara ağzın mı diyor, yazın mı diyor? Gerçekten bazıları da böyle kara baktım derler ya. Hayatta böyle kara ağzın diyerek güzel bir Karadeniz türkülerden bir tanesiydi. Sevgili dostlarımız, açılışımı bundan yaptık derken, evet, bir saatimizi daha şöyle değerlendirelim. Saat 19'a da ne yapıyoruz? Sizlerle bir güzel hareketli parçalardan devam ederken, ikinci parçamızda şöyle bir Orhan babamızdan mı gönderelim? Gönderelim mi? Ne diyormuş? Remix parçasından batsın batsın batsın bu dünya derken batsın diyoruz. Biz de hayatla batması ama dünya batsın diyoruz. Hayatın böyle çekilmesi, çileleri var ya, insanı çileden çıkaran bir dünya var. Derken sevgili dostlarımız, 0653 2056 derken istekleri bekliyoruz. Saat 19'a kadar buradayız. Bir yere kaybolmuyorsunuz. Sizler de radyoların frekansıyla oynamıyoruz. Yılda Gözlü'de gerçekten tek bir radyo Neşeli Pazar. Gelsin bakayım, batsın bu dünya.
2: Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya.
1: Batsın, batsın, batsın.

0: Sundun yenerken güzelsin Gustavus. Olan babadan sonra bakıyor şöyle güzel bir hareketli parçadan. Sibel Can geliyor. Hangi parçası?
1: Sanırdım gündüz de onlarla.
0: Vallahi ben söylememe gerek yok.
1: İçimde ümitti dost birlikleri.
0: Dost birliklerim.

Ah, dost bildiklerime sakın sevgili dostlarımız, dost bildiklerimize her zaman her zaman kanmayın sevgili dostlarımız. Her dostun bir şeyi vardır. Bir dost var da ki candan olan, bir dost var ki yandan olan. Yani yandan olanlar senin yüz sevmene, arkadaş olmana, neler olmasına karşı olanlar yani. Yani dostunuzu iyi seçiniz diyoruz. Derken de bakak puan Ferdi babamızdan gelsin. Ne yap, hangi parçasıymış? Neyleyim seni yoksan eğer diyor. Neyleyim. Gelsin hanım, Ferdi babamızdan da gelsin. Şöyle bir bakışıyoruz. Vallahi parçalarda güzel parçalar var ki. Öyle parçalar nerede ki? Neşide pazarda. 0653 2050 46 derken bomba gibi parçalar burada.

0: Geçen yıllarda derken gerçekten böyle 2025'in ilk günü, 2025'in ilk günü Allah'tan rahmet eylesin derken, Ferdi babamıza Allah'tan rahmet eylesin derken böyle güzel parçalarla devam ederken, evet, bir isteğimiz var, bakıyorum kim istemiş, şu an bir bakıyoruz, Emine Hanım istemiş, evet Murat abi demiş sıradaki parçayı bana armağan et, bütün buradaki arkadaşlarım seni dinliyoruz ve sıradaki parçayı bakalım kim geliyor sizlere, Emine Hanım'a. Evet, güzel parça gelecek. Atlan babamızdan mı? Yok, evet, Atlan Şemses'ten gelecek. Çok üzgünüm arkadaş diyor, çok üzgünüm. Gelsin bakayım.
1: Neşeli saatler. Neşeli saatler.

0: oldu.
1: Neşeli saatler.
2: Evet. Gerçekten böyle mi? Adnan babamız da çok Allah'tan rahmet etsin. Çok üzgünüm arkadaş. Anşe Hanım'ın da isteğine gönderdik bu parçayı. Ve Anşe Hanım'a da çok çok teşekkür ederken. Evet, son 28 dakikamız kalmış. İkinci saatimizde su gibi gelip geçiyor. Evet, 06.53, 20.50.46 derken güzel şarkılar, güzel neşeli parçalar da neredeyiz? Hülya Polat'tayız diyoruz. Evet, Hülya Polat'ta ne diyormuş? Koçerim diyor. Koçerim'den dinleyelim. Evet, şöyle Karadeniz Türkülere, bütün Samsunlara, bütün Rize'lere, bütün Trabzonlara gelsin derken Koçerim gelsin bakayım. Oy, oy!

0: Neşeli Saatler.
1: Oh, geçenleri geldi. Evet, yayın hemen kesildi sevgili dostlarımız. Ne yapalım, böyle bazen bilgisayarlarda ufak bir arızalar olabilirken hemen şöyle bir Hamit Yücel'den dinleyelim. Güzel bir parça geliyor. Şöyle bir açalım. Vay, damar gibi parçalar nerede diyoruz. Hadi bakayım, hızlanıyoruz. Biraz evvel sonra bakın şöyle pop parçalardan dinleyeceğiz. Hadi bak, gelsin.

0: Ah geceler geceler. Hamet Yüce Ses'ten dinledik derken hemen Edip Akbayram'a geçelim şöyle. Hasretle yandım gönül diyor. Bu da Allah'a rahmet edersin derken. Evet, son 20 dakikamızı değerlendirelim diyoruz. Halbam şöyle hareketi parçaladan devam ediyoruz.
1: Neşeli saatler.

Sevgili dostlarımız, hayatımız böyle devam ederken, evet son 10 dakikamız mı kaldı? Evet son 15 dakikamız kalmış. Evet isteklerinizi bekliyoruz. Bir iki tane istek daha alabiliriz derken şöyle bir Karadeniz türküsüne geçelim diyoruz. Hep bugün bol gibi Karadeniz türkülerden bir tanesini çaldık. Vay vay vay. Gerçekten böyle hareketli parçalar var mı? Olmaz mı?

Evet, Erkan Ocaklı'na dönerek lahana lahana derken lahanayı çok seven Nisa. Evet, lahananın sarması da olur yani. Dolması da olur. Biber parçası da olur. Olmaz mı yani gerçekten? Vallahi Karadenizler lahanayı çok sevmez mi yani?

düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

sevgili dostlarımız. Geldik programımızın sonuna sevgili dostlarımız. Sizlere ayrılmak istemiyoruz ama maalesef bizim programımız böyle neşeli, tatlı, güzel parçalarla devam ederken iki saatimizi böyle doldurduk sizlerle. Maalesef sizlere ayrılmak istemiyoruz ama bize verilen iki saat süremizi doldurduk böyle. Ne yapıyoruz? Haftaya gene aynı saatte, aynı frekansta buluşmak üzere derken bir yere kaybolmuyorsunuz. Hayırlı, hayırlı bir hafta boyunca geçmesini dilerken herkese yarın ki çalışmasına bol kazançlar dilerken ne yapıyoruz? Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Bye bye.